Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamat qilinglar, TRT'nin uyg'urcha anglatishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizda har kuni Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunuyorum hamrohlarim. Ve radyomuzdan internet sayfaları www.trtuygur.com ya ki www.trtuygur.com internet adresleri arkalık bir hasta anlamına buldum. Anlaştırmızdan tekrarını her gün Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe bulgan aralıkta, kısa dolgun 31 metre 9465 kilogersi'de, Sunni Emre ve internet arkalık anlamına buldum. Hörmətli radio dinləyicilər, anlaşımızdan bugünkü cədvəldə xəbərlər, Qurani Kərim tilavəti və tərcüməsi, məxsus səhifə və hər xil naqşi muzikala qatarlıq proqramlar var bulub. Aldığımızdakı bir saat bu işə silah bilən bildi bulumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən İsmail Əmin riyasətçilik qılmən.

İsrailiyenin İran karşı alıp berbatkan orışını ahırlaştırış yolundaki ilgilerle karşı hem ihtiyaçallık hem ümit varlık bilen karar aldıklarını bildirdi. Mezkur ziyaret Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Sovyetlerin kilişim hasıl kılış bilen Kaysi'nin herbi hücumları yüzünüş otursudaki halklık bir baskışta turatkalıkını yetişidenken oturga çıktı. Marco Rubio oturup çıkan bazı aktif alametlerinin varlığını ama musabige karta tuluk işen bildirişten üzünü kaçtırdık alıkını sözleriyle ilave kıldı. İslamabad'ın mürasitçilerdeki de 8 Aprel günü hasıl kılıngan oruç tohtuş gelişimi dokunuşlarını vaxtlık tohtatkan bolsa mı ama diplomatik tırçalıkla tehditçe uzun müddetlik bir hal kılış çağrısı yartalmadı. Amerika, Kuba Herbi Pay Kontrol Şirketi'nin icraiye emaldarının sınırlısını tutkun kıldı. Amerika Dışişleri Ministri Marco Rubio, Kuba Herbi Pay Kontrol Şirketi'nin icraiye emaldarının sınırlısı Adis Latres Morar'ın tutkun kılınganlıkını yakaladı. Marco Rubio, Ami Ortaklaş Torbiti ekseyipsi de ilan kılgan bayonatıda, Kuba Herbi Pay Kontrol Şirketi'ni Kuba Armiyası'nın kontrolüdeki bir maliye kontrol şirketi edip tarifildi. Ve Kuba halkı için evetilgen milyonluğun dolarlık yardımlarının bu şirket tarifinden başka maksatlar için işletilgenlikini gösterdi. Kuba hükümeti bolsa bu ayıplaşlarını rad kılmakta. Marco Rubio bayonotida Adis Latres Moreira hokimiyatning ko'rsatmasi bilan Kuba xalqiga vatilgan millionlagan dollarlik yordamlarni o'g'irlagan Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisi dedi. U yana navbatda Amerika ko'chmanlar va tomonlar idorasining Moreirani ta'qib qilayotganligini eskartdi. Mazkur organ Moreira'nın 2023 yılı kanunluk daimi oltraklaştırıq sıtı bilen Amerika'a kirgerlikini ve çigradın kolap çıkırış resimiyetlerinin başlanğalıqını delildi. Halkıra sumant filoti faaliyetçileri İsrailiye terpidin tukun kılıngan ceryandaki natyar muamillerini sözlep verdi. Halkıra su tevalike de İsrailiye küşleri terpidin tukun kılıngan halkıra sumant filoti faaliyetçileri ödürü düşkelegen zoravallık ve naçar muamillerini pelesizlikle tartkan azap okubetle bilen sılıştırgılı bulmaydıgallıkını bildirdi. Faaliyetçiler tukun kılınış ceryanı da ödürü düşkelegen naçar muamillerini sözlep verdi. Kanadalık faaliyetçi İhab Tutayip yanılgan kılını körütüp durup, bir İsrailiye eskirdin üzü tercümanlık yardımı talep kılganda su bergellikü üçün üzünün yazılandırgalıkını etdi. Hem de mezkur eskerinin bu hareketki açıklanıp kılığa bıçak silahatkallıkını kayıt kıldı. Denişlik Genişi Vekili Birleşken Devletler Teşkilatı da Gazze'de işkındak yakşınlış yoktur. Gazze Tinchlik Kengashi vakili urush to'xtatish doirasida qo'lga keltirilgan natijalarga qaramay Falastin rayonida hech qanday yaxshilanish bo'lmaganligini aytdi. Gazze Tinchlik Kengashining vakili Nikolay Miladinov Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida bergan bayonotida rayonida keng ko'lamli vayronchilik, uy makonlaridan ayrilib qolish va jiddiy insoniy ehtiyojlarning davomlashayotganligini eskartdi. Minadinov qurollarni ishlatmaslikka munosabatlik Romga kelishimi bilan 2803 nomerli qarorga munosabatlik dokladning navbatda kengashning tekshirishida ekanligini ta'kidlab munosabatda. Qurolni asosiy jihatdan jimiqdi va barliq tutqunlar qaytib keldi. Ammo yordamlarga erishish nisbati 400 mingdan oran 2 millionga yetdi. Men bu kengashning oldida turib buni yaxshilanish deb aytolmayman, chunki o'tirda hech qanday yaxshilanish yo'q. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ırkı kırgınçılık şaikirlerine karşı insaniyetini kodaşını dağımlaştırdığı kallıkını etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze ve Livan'da fukaralarını öldürüp atkan ırkı kırgınçılık şaikirlerine karşı insaniyetinin ortak kıymet kararlarının kodaşını dağımlaştırdığı kallıkını tekledi. İzmir'de söz kılgan Cumhurbaşkanı Erdoğan kelgüsüge karta ümitsizlik senaryoları yazılıp atkan bir paytta Ankara'nın bulupmu rayonluk tınışlıkını kollaş tırışçılıklarını şey ağan barlıq sahalada Türkiye'ni halkılık bir aktörge aylandırış üçün tırışıl kalıqını eskertip mundaqtırı. Türkiye bu sütümüz bilen uruş ve kalayım kançılıkka meblağ salgallığa karşı tınışlık ve mukumlıkını kodaşını üzlüksiz davamlaştırmaz. İsrailiye, Suriye'nin cenubidiki Dürre atrapıdaki terilgo yerlerini bombardıman kıldı. İsrailiye'nin Suriye'nin cenubidiki herbi hareketleri devamlı küçüğü atkan bir peyde, Yarmuk Vadisi'deki ormanlık

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvanlıkçam. Eğer biz halısak ulanı çokum sana bildirettik. Çokum ulanın simasından tonuttun. Sen elbette sözünün uslubudun ulanı tonuysan Allah silahının emellerini ulanı bilip durdun. Biz silahını elbette cihat kamur kılıç ve müşakkatlik işlağı teklif kılıç bilen silahımız. Daha ki silahının içinladın Allah'ın yolu da cihat kılıçlarını ve cihatının müşakkatları

Bu kitapta yine Hima Kogdaş sisteminin tarihi terakiyatı, Hanefi Yermülük Kanunu, yani İslam kanunundaki yer tüzümünün Hanefi mezhebinin ictihadlarına asasen şekillenen haletinin yezi nüfusunun şehirlerdeki güç meselelerini hal kılışka koşulduğun töhfeleri. Şundakla kırgak ve deniz muhitiga münasebetlik klasik İslam kanunu belgelemeleri mu muhakeme kılıngan. Pakistan'daki asası kanunluk davalar bolsa, İslam'daki insanın kadir kıymeti düşüncesinin kelimatni qo'g'dash huquqiga qandoq aylanadiganligini ko'rsatib beradigan bugungi kundagi jonliq misollar sifatida tahlil qilingan. Umumiy jihatdan aytganda, bu asar islomning kelimatni qo'g'dash qonunining faqat tarixiy bir tafakkur sistemasi emasligini, balki o'xshamagan davr va rayonlarda qo'llanilgan, sinoqdan o'tgan va uzluksiz taraqqiy qildirilayotgan amaliy qoida va qurollarni sunadiganligini o'tirg'i qo'ymoqda. Nadiya bint Ahmadning fikricha, Antaliyada bir yerga jam bo'ladigan dunyo rahbarlari duch keladigan asosliq savol shuki, xalqaroq apparatlar islom an'anasiga bo'lgandan keyin faqat bir madaniyat orqa ko'rinishi sifatida qaramdi yoki uni kelimat krizisiga hal qilish chorasi deb chiqariladigan salmoqli bir qonun manbasi sifatida baholandi. Nadiya bint Ahmad so'zini yakunlab, Antaliyada jam bo'lgan davlatlar amaliyotda dal mushuk kelishimlarga mustasno qilinish belgilamasini yozdirgan kuchli davlatlar qo'zg'on to'qinishlar keltirib chiqargan muhit bo'lgan ishining badalini to'latmoqda deydi. Qadirli o'quvchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Kazım Alamning TRT World üçün yazgan Kilimat Kanununun İslam'ın 1400 yıllık muhit asraş felsefesine ihtiyacı bas serlevilik makalesini sizlerle ortaklaştık. Köngül kuyup tanışıqallıqlar üçün köp rahmet. Aman bolunlar.

Hürmetlik anlıqıçılı, Türkiye'nin tiz teyirlenedigan mezilik tağımları tonuşturuluduğun Türkiye'nin koçu tağımları namlıq sahipimizden bugünkü sanıda silage bu ziminin en alahidi temlerinden biri boğun çek köptene tonuşturumuz. Bugün tağım tizimlikimizin oranağın bu mezilik yemeklik rivayetlege kırganda tarihi milad edin borunka devirlege tutuşuduğun bir tağımdır. Esli alahidiligini saklap kalan halda bugünkü gün geçi itip gelgen bu tem zamanivi dünyanın tez retimlik turmuşuğa nahayti yakşı maslışı aladı. Kan ondaqtı dıqtığına sahipimiz de bolsun. Bugün biz silege çiğ köptenin nemi hikayeligi hakkıda tepsili malumat berip ötmekçimiz. Bırak bu yerde bir paraklandırış elip berişimiz doğru keledi. Yani ananimi göçlük çiğ köpte ve biz koçu tağımı dep ataydıgan göçsüz çiğ köpte. Göçlük çiğ köpte deyilgende elbette aldı bilen Şallı Urpa vilayetimiz köz aldığımızga keledi. Bu şehir şundakla çiğ köptenin ayrılmaz terkibi boğan İsot'nun, yani Urpa'nın maksus lazisi makanıdır. Göçsüz çiğ köpte bolsa Adıyaman vilayeti bilen ziç münasebetlik. Türkiye Patent ve Marka Organı 2009 yılı göçlük çiğ köpteni Şanlı Urpa namıga. 2018 yılı bolsa göçsüz çiğ köpteni Adıyaman namıga marka kılıp tizimge aldı. Bunun da başka yana Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'ga okşayış nurgullugan vilayetlerimizden dastıqallardan bu tem hergiz kem bolmaydı. Xolasilgende çiğ köptenin esli vatini Cenubu Şerqi Anadolu rayonudur deyişki boludu. Söz mənisiga qarğanda çi sözü qadimki türk tilidiki ye sözüdən kelgan bolup pişmigan xam degen mənini bildirədi. Köfte bolsa parisçe kufte sözüdən kelgan bolup ulanğan, izilgen, ubulanğan degen mənidir. Bu iki sözün bir kişinin özünə çi köfte haqqında bizgə umumi bir düşünce verirdi. Ananimi usulda çi köfte tayarlaş xeli köp əcir tələb qılır. Bulğur, isot, qiymi göş, pomidor, muçqiyami, piyaz, Pitraşka, yani maydanoz ve türlük tetutkola yumalak 200 kapartman akışlık alahidi bir ligenin içi selanıdı. Barlık materiyalı sırtın hiç kandak ısıklık verilmezdin intayın estaydılık bilen yoğurludu. Şundak, hata anlamadınız. Çiğ köpte pişirilmaydı, bırak o şuncu küş bilen yoğuruldu ki, materiyallarını yoğurbatkan kollanın temperaturisi ve ligenin kapartmalı korulmasının sürkülüşü neticesi de kudde pişkandek bir haletki kilidi. Şunlaşka, ligenin yüzünün kiçik-kiçik kapartmalık buluşu intayın muhimdir. Uyğur içeriyanı tamamlanıp, muhafiq tem ve süpet asıl boğanda kol bilen şekil berilidi. Teyirlenğen xemirden bir tutam elinip, çangalda muş tükkendek yenik sıkıladı. Neticede barmaq izleri

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden de.

0: 90 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləyib bilərsiniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu bütün dünya yüzünden yayılıyor.

Salam, kadirli radio dinleyicileri. Baken Kadıköy bilen siyagatymyzy dowam edýär. Bu bölümde bakış bilen bütün sährany beýan edýän we gyrgyz kinotynyň ýüzü bolan şol gaýtaranmajak keşbi öwrenmäge dowam ederiz. Kameranyň öňünde özgüren sunat işgärniň, ýani Baken Kadıköy panyň kino dünýäsine aralaşaryz. Baken Kadıkeýewanyň kino karýerasy professional gyrgyz kinotynyň dönemi bilen bir wagtda kemala gelipdir. Ol 1955-nji ýylda suraty düşürilen we ilkinji gyrgyz reňkli film bolan Saltanat filmine baş roly ýerine ýetirip, kino älemine gadam basypdyr. Bu ilkinji ädim bilen birlikde Kadıkeýewanyň ýüzi gyrgyz aýalynyň güýjüni, gaýdy tutudygyny we özgörüşini aňladan nyşana öwrülipdir. Kadıköýewanyň kino sanatynyň bu sapary diňe bir öz ýurdunda däl, eýtim halkara derejesinde hem uly sesdeme döredipdir. Saltanat filmi Moskwada geçilen sanat festivalyna görkezilende dünýä derejesinde uly gyzykdyrma bilen kabul edilipdir. Hatda bu filme tomoşa eden Ýewropanyň iň saýlama aktyorlarynyň biri bolan Gerard Philip Kadıköýewanyň ajaýyp lehine we tämizdigine haýran galyp, bu beýik gyrgyz aktrisasy bilen şol bir filmde oýnamagy arzuw edýändigini aýtmak bilen onuň dehinini tatbiqlapdyr. Kino tanqidçisi Ivanova Baken Kadıköýewanyň ýokary hünärligine şeýle sözleri bilen beýan etdir. Baken Saltanat filmindäki ähli kyn we çalatanlyk talap edýän sahnalary kino dilinden aýdylanyna hiç gire dublör ulanmadan hut özü ýerine ýetirdi. Men onun bu kıyvının önünü sirkte yetişen at üstündeki Kavkaz kıyılarına mindeyersin deyip hayranlığımı beyan ettim. Bu yukarı hünerliğin in anık nuskosu hükmünü tekrarda çalt, at çapyan hubbi sakınlarını hiç kili kömöksüz ödü başarıptır. Kadıköýewa bu film surat düşülününe 32 yaşında bolmanı karamazdan 18 yaşı yaş kıyının hetinüklen canlandırıptır. Bu eser hem gyrgyz kinosynyň hem de aktrisanyň adynyň dünýäde ýaň salmagyna ýol goýupdyr. Kadıköýewany dünýä derejesindäki aktrisa öwren iň esasy zat Çingiz Aýtmatowyň eserlerindäki aýar keşplerine gaýtalanmajak bir çoňluk bilen ýerine ýetirmekdir. Filmindäki Dolunay roly onuň karýerasynyň iň ýokary nokatdyr. Urşun uyrançılığına, itkilerine ve qam kutlasına karamazdan ayakta durmağa başaran dinanın aygıtlığını dünya görköttür. Sunot işgarının bu seyrek dekini halk aratına hem ulu sesleme dörediptir. Şeylilikte rovati öğrülen Toprak ene filminin video düşürülüp başlananlığı ve baş rolle Baken Kadıköýewanyň oynayacak da ayan edilenine halk ulu tolgunma bilen ve tavırsızlık bilen karasmağa başlaptır. Film ekrana çıkan madına zallar adından doğruptur. Adınlar bu yukarı okuyup bir keşfe tomaşa etme üçün kinetiyatrları doldurupturlar. Aktrisa özünün Dolunay rolü vardakı yatlamalarına qıyt kaça suları belleyer. İn başından beri bu rolü sağda bir kemsiz yerine yetirmek varada karara geldim. Doğruyum aytsam bu rolün ekranına emeli bir hiyasetle aşa ulaldılan coşkun hatta ağlanıp nalanyp janlandyrmagy meni elmadama binjalga derdi. Nämçinmi? Sebäbi Dolunay netijede atty wurdenanny. Belki beýleki aýallara garanynda gynanjy we gam gussany has çuňur ýaşandyr. Şondan ibarat. Meniň üçin rolum

güýçlügi, gatlaklary we gahramanyň dymmagynyň arkasyna gizlenenler has wajypdy. Onuň ýerdeli bir hereket ýagdaýyny içinde bolmagyny istedim. Alemam bilen bolan saklaryň birine gürleşmeň deregine belirlikde alma iýmemiň dogry boljak tony öňe sürdüm. Bu maňa näme üçindir ören tebigi görnýärdi. Durmuşda hem şeýle dälmeýdim. Adamlar oturur, gürleşir, yer, içer, işler. Ene hut şol porsotda hem in erbet, yade in oğudan dağıtları bolp geçer. Hoş kal Gül Sari filmindeki Cahidar Keşbi, Aytmatov'un dramatik dünyadındaki güyüşü ve pehrimli denan sapatını kino geçiriptir. İlkinci molum filmindeki ustatlığı, kahramanın içki dünyasını açıp görkönmekteki başarılığını hasa berkiliptir. Kıdıkeyeva klasik bir bilim almadığına karamadan ulubru duygurluğu ve tinçilik okuyumuna iyiydi. Kinodaki aktrisa Kari Aratça şu ayrı tinliklerle düşündürler. Dine bir karayışları ve yüzündeki mimikalar bilen ençime sahipalap tekst bilen düşünürüp olmacak duyguyunu tomurca yitirip bilerdi. Adatçı ıqbalın darabatını yiyen, emma mertebetini yitirmedik, erki güçlü keşpleri taylaptır. Ekranı canlandıran her bir keşpinle kırgız halkının ruhunu, dep desturlarını ve estetikasını görköptir. Kıdıkeyfa'nın aktrisa künarlen bağlı baştan geçirmeleri yukarıda adı ağdıran 4 filmden başka da bay keşp tapavtukları iyidir. Tunot işgari Toktugul filmine burma, geçelgede filmine Rayhan ve qiyin geçelge filmine idil ene rolarlen ayalın çıdamlı ve ağırlı hasetlerini görkodmaga duam ettir. Qarayış Qarayış Vakati filmindeki Hadice ve Inqilabın Atları filmindeki avtoritar Komissar Aminova rollerinin dramatik okuyumunun çayaklarını bağırlap gören Kıdıkeyeva, Ezop, telefilmini, Kleya, Alımkan filmini olsa yenge keşbilen tomaşatıların önüne çıkıptır. Zehmet yolu boyunca köçe filmini değil, Duşuk ve Ayrılık eserine Hadice Hon ve Menin Töygülü Vatanım filmine canlandıran Atılkan Keşbülün aktrisa künlerinin gücünü hatta belkiliptir. Yine bu filmlerde can veren her bir kahramanı Kıdıkeyfa'nın ustatlığı sayesinde dine bir kino kahramanı olmaktan çıkıp, Türk dünyasının medeni hakikatına yaşayan canlı keşbere öğülüptürler. Şun konu Kırgızistan'ı ören köp tiyatr ve köçü onun adını götürüyor. Durmuşlarda dokumental filmler turutu düşürülüyor ve oyunlar yazılıyor. Ol, Kırgız kinotunun dünya bir aktrisinden Eytem Şol kinonun yüzü yokmuna kavul ediliyor. Hormat dinleyiciler, Bakken Kıdıkeyeva'nın kinodaki kaytılmacak yoluna ve yerini yetiren unutulmaz keşplerine ağırlaştık. Her rolün ekranına ertleşen bu büyük sunuat ustadını hatırlap, onun kaldıran medeni miratına yeniden vurgadık hayran kaldık. Sunuatın ve kinonun cadeli dünyasına tezi hekayelerde duşmak dileğiyle hoş sağ olun.

Hormatly dinleyijiler, şu gün biz adyny basketbol taryhyna altyn harpler bilen ýazdyran Türkiýe dünýäniň iň güýçli ligasyna ýokary derejede wekilçilik eden bir oýunçy barada söhbet etmekçi. Ol NBA çempionluk ýüzügini dakynan ilkinji türk türgeni, All-Star sahnasyna çykyş eden ilkinji türk basketbolçy. Yalova'nın köçelerine topun ıydınına yörka hiç açan NBA hakkında arzu etmedik. Yöne durmuşun akım bilen şol derecelere götürülen kahraman tanış olun. Mehmet Okur. Bu tarih 1979 yılın 26. mayına Yalova'da başlanyar. Şehir häkimliginde işleyen Abdullah Okur bilen öý hojalykçy Nimet Okurun ýeketäk çağaty bolan Mehmet çağalyk ýyllaryna futbolun ýaşlar toporuna derwezeçi bolup oýnaýar. Emma onuň boýy ösüp ugradykça derwezeçilik onuň üçin manysyny ýitirip başlaýar. Uzyn gollaryny derwezede däl, basketbol meýdançasyna ulanmaly günleri ýakynlaşýar. Şol günlörün ilkinci alamatı olsa, teleyaylımın ekranına görülüyor. NBA'in oyunlarını ulu hüves bilen görüyen Yaş Mehmet basketbolun ödüne layık sportluğuna göz yetiriyor. 14 yaşında basketbola başlayan Okur, boyu ve hareket sağlaşığı bilen kıyısı vaatta ünüs çekiyor. Hünermen kariyerasına Oyok Renault toporuna başlayar. Sonra Tofaş toporunun formasını giyip ıyırlıydını iki gedek Türkiye Ligası'nın çempiyonu oluyar. Tofaş toporu yapılandan son Efes Pilsen toporuna kabul edilen Okur 2001-2002 mevsiminde 3. çempiyonluğuna eğiliyar. Sol devurda Efes Pilsen bilen Avrupa'da hem ulu üstünlükler kazanyar. Futbolla yitirilen bir derwezeçi basketbolla kazanılan rivayeti uğurluyar. NBA'in 2001-nji ýyllaky draftynda Detroit Pistons Okury ikinji tapgyrynda 38-nji orunna haýlaýar. Emma Mehmet şol döwür üçin ören üýtgeşik we paýhaslyk karara gelýär. Draftda saýlanandan soň Dessine NBA'ye gitmeyen yerine Efes Pilsen'ine yine bir mevsim galip özünü kamilleştirmeyi saylap alýar. Sabır ve özüne bolan anam yine Memo'nun şahsiyetini häsiýetlendirýän esas aýratynlyklar. 2002-nji ýylda Detroit bilen şertname baglaşyp NBA'daky karýerasyna başlaýar. İlkinji mevsiminde Chauncey Billups, Ben Wallace ve Richard Hamilton ýaly ýyldyzlaryň arasynda 72 oýunna ortaça 6.9 utuk we 4.7 rebound görkezdi gadanýar. Ikinji mewsumda Rashid Wallace topara goşulandan soň meýdançada oýnaýan wagty azaltsa-da ortaça 9.6 utuk we 5.9 rebound bilen toporuna goşant goşmağını devam ettiriyar. 2003-2004 mevsiminin ahirine Detroit Pistons final seriyasına Los Angeles Lakers toporunu 4-1 hatavını utup NBA çempiyonu oluyar. Çempiyonluk yüzüğünü dakınan Okur, sol buysoncu baştan geçiren ilkinci ve uzak yılların devamına yeketek Türk Türgünü hükmüne Türk sport tarihine adını yazdırıyar. Sonra Utah Jazz bilen 6 yıllığına 50 milyon dolarlık şertname bağlaşýar. Okur Salt Lake City şäherine geçirilen 7 mevsiminde toparın esasy oyunçularynyň birine urýar. İkinji mevsiminde ortaça 18 utuk kazanyp öz ukybyny bütün dünýä görkezýär. Soňky sekundlardaky taqyq şutlary bilen oýunlarda üstün çykmagyna üpçün edýänligi sebäpli jan koýarlar. Oňa

Money Man lakamını da kiyarlar. 2111 metr boyuna qaramazdan 3 utukluk çılgıyının anırsından yokarı taqiqlıkta şut atıp bilmeli sol dövür için ulu tədirikdi. Hedirki zaman NBA isinne giyinlen ulanılayan stretch big düşüncesinin ünvaşçılarından biri kabul ediliyar. 2007 yılla Allen Iverson bilen Steve Nash'inin şikayetleri sebepli Gunmatar konferensiyasının düzümüne koşulan okur NBA All-Star bəhsdəşiğine çağırılan ilkinci Türk basketbolçısı olyar. Türkiye şol oyunu ulu tolğunçuk ve buysanç bilen ekranların başına tomaş ediyar. 2 yıl son 2009 yılın 12 yanvarına Indiana Packers toporuna karşı bəhsdəşikte 43 utuk kazanıp kariyerasının akı en yukarı görközüsüne yetiyar. Şol yıl utak caz bilen 2 yıl mühletli ve 21 milyon dolarlık tədə şertnamı bağlaşıyar. ...2010 yılın 17 aprelinde Denver Nuggets bilen geçirilen playoff bəhsdəşiginde Ahil tendonunu yırtan okur hem playoff seriyalarına hem de Türkiye'de geçirilen 2010 NBA'in basketbol boyunca dünya çempiyonatına katlaşıp bilmeyar. Uzak devam eden beceri ve dikeldüş dövründen son meydansa dolunsa da qaytalanyan şikayetler onun kariyerasının son yıllarına külü qataliyar. 2012 yılda 33 yaşındaki sporttan çekilenliğini ilan eden okur basketbol bilen şu sözler arkalı hoşlaşıyar. 1993 yılda 14 yaşımda baştan basketbol kariyeram bilen 33 yaşımda hoşlaşıyan. Sonku 3 yılda baştan geçiren şikayetlerim sebeple inni önkü Mehmet okur bolup bilmeyecektiğime göz yetirdim. Ama basketbol onu hiç haçan terk etmeyer. 2014-16 yılların aralığında Utah Jazz toporunun resmi ilçisi olup işlen okur, 2016 yılın sentyabrına Phoenix Suns toporuna oyuncu, östürücü, təlimçi vəzifəsine belirlen yer ve şeylilikte NBA'de təlimçiler toporuna işlen ilkinci Türk rayatı diyen adı evoluyar. Hava, hormatlı dinleyiciler. Bugün biz dinever basketbolçinin kariyerasını dəl eytem tutun yerlilik haqqında hem durup geçtik. Yalova'nın köçelerine dervedeçi olup oynan bir çağadan Detroit'ta çempiyonluk kubuğunu götürün ve NBA All-Star sahnasına Türk bayrağını götürün başarcan türgün yukarı okuyup barı da söhbet ettik. Başarcan Türk türgünleri.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyancak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

0: ye he.
1: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz da Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Turkiye.
5: Efirda Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovda radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
3: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио дентай?
13: Инджи Анкара, радио Садае Турция.
14: Да, да Турция ранг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
16: İni Adela Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
18: It Türkiye hangia radioya?
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.